0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Sofi sana dire, işte padişaha kıyafet kifayet etmeye, muhterise ziyafet, aşığa maşık, maşığa aşık, güzel.